0: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
15: It Turkiye hangia radioya.
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туаци Чишен Банко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
16: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha. Seni

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyoya.
3: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
12: Giderdi Amuriyet Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
25: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Бүгін жұма. Азыр Анкара вақты 3-тен кейін саат 1, Үрімші вақты 3-тен кейін саат 4. Өрметлік радиолаушылар. Аңшырымызды әр күні Анкара вақты 3-тен кейін саат 1-ден ішкейче, Үрімші вақты 3-тен кейін саат 4-тен 5 кіші болған алықта, Турксат 3A, Турксат 4A, соны емірақлары. Ve radyomuzdan internet sayfaları www.çeket.tr.uygurçeket.com ya ki www.çeket.tr.uygurçeket.com internet adresleri arkalık bir hasta anlamına buldum. Anlaşırımızdan tekrarını her gün Ankara vakti atıgan saat 5'ten 6 geçe, Ürümçi vakti atıgan saat 8'den 9 geçe bulgan aralıkta, kısa dolgun 31 metre 9465 kilogerisinde, Sönü Yemre ve internet arkalık anlamına buldum. Hörmetlik radyo dinleyiciler, anlayışımızdan bugünkü cadvalda haberler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi, mahsus sahipe ve her hıl nakşi müzikler katarlık programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat bu işe silah bilen bildirilmiş. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin Riyasetçilik kılmen. Esselamu Aleyküm, hörmetlik radyo dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümünde, Fetih Suresinin 10'dan 15 kişi bulgan ayetleri ve tercümesini aldığımız Tilavet kılgıcı Abdülbasit Abdülsamad

Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tuvalıkça. Şüphesiz ki iyi Muhammed, Hudeybiye'de sana Rızvan beyitini kılgalla, hakikatte Allah'a beyat kılgan bulurum. Allah'ın kulu, ulanın kulunun ısıdıdır. Yani Allah, ulanın kılgan beyitinin körüp durgucudur. Allah, ulanı beyat kılgallıkı için mükafatlayır. Kim ki ahdini bozarken, ahdini bozgallıkının ziyini onun üzüge bulurum. Allah bilen kılgan ahdisi ki vefa Allah büyük ecri ata kılıdı. Hudeybiye'ye çıkmayı kalıp kılgan münafık Arabla sana biz mallarımız, bala çakılarımız bilen bulup kılıp sen bilen çıkalımızdık. Biz için mağfiret talep kılgandaydı. Ulanın tili bilen etkini dildeki söz emez. Yani ula yalgan özür aytıdı. Etkin ki, eğer Allah silahge biraz ziyanını ya ki faydını irade kılsa, kim silah için Allah'ın aldığı da biraz neresi dal bulalaydı. Yani kim silahdan Allah'ın hayişi ve kazasını tutsayalaydı. Ondak emez. Yani iş silah oylugandak emez. Allah silahının kılmışın adını doğru haberdar. Belki silah peygamber ve müminler ailesine mengü kayıtmaydı o da güman kıldığına. Bu gümrahlık dillerinle de çıraylık duyuldu. Sıla yaman gümanda, yani ula öldürülüp bir mu sak kayıtmaydı o dayıdığın oydu buldunla. Sıla halak bulgaçı kavim buldunla. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine geçilmediyken o kapırıdır. Şüphesiz ki biz kapırlığa dozaklı tayarladık. Asmalarının ve zeminin padişahlığı Allah'a hastır. Allah halıgan adamge mağbarat kılıdı. Halıgan adamge azap kılıdı. Allah nihayet mağbarat kılgıçıdır. Nihayet mehribandır. Hudeybiye'ye çıkmayı kalıp kalgalla ganimet eliş için çıkan vaxtlarda biz mesela bilen çıkaylaydı. Ula Allah'ın Hayber ganimetini Hudeybiye'ye çıkkallığa has kılgallıktan ibaret sözünü özgürtmekçi bulurum. Ulağa etkin ki biz bilen çıkışınlığa herkes bulmaydı. Allah ilgiri muşundak digen. Ula ondak emez. Yani Allah ondak demegen. Sıla bizge hesat kılbatı sıla ondak emez. Ula Allah'ın kelamını fakat yüze ekkine şunuru. Hürmetli kiradiyonu Yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümünde Fetih Suresinin 10'dan 15 kişi bulgun ayetleri ve tercümesini aldığına. Gönül koyup danışın Allah üçün rahmet. Yeni bir katımlık programımızda görüşçe aman bulunlar.

Assalamu alaykum, hörmetli TRT ihlasmalarım. Bugün 19 iyun cuma. Tövende Türkiye rayon yanıkları, şundakla dünya vaziyetine münasebetlik en yeni uçurlarını silebilen ortaklaşımız. Kınavındakta diktinle haberlerimizden tepsiyle mezmalarda bolsun. Vance, İran'ın yadro programısı meselesi de Amerika Koşmuş Tatlarının yeni sohbetlerine riyasetçilik kılışın Şivistariya ziyaretini küçüktürdü. Aksaray'dan ilan kılınan bayonatka seslenganda Amerika Koşmuş Tatlarının Mavin Prezidenti Vance, İran bilen ötküzülüşü kütülüvatkan teknolojik sohbetlerinin eşi obortiga dair tefsiratları teke tuluk bulmalıqa sebebinin Şivistariya ziyaretini küçüktürgen. Bir bayanatçı Peyşembe günü ilan kılgan bayanatıda növetki ahvalga seslenende Amerika Koşmuş Tatlarının Mavin Prezidenti bugün keçe yolga çıkmaydı o degen. Vance'nin İran bilen bolgan sohbetlerini ilgeri sürüştürçalıqının bir kısmı sürdü de Şivistariya'ya bir işe kütülü atattı. Bayanatçı sözlerge ilave kılıp mınaqtıda. Vayn Prezident muhbirlerinin kütüveli şığınında təkikliğine dek, aldığımızdaki teknolojik sohbetlerinin planı teki ahirge noktaya gelmedi. Ama Amerika Koşmuş Tatları vekiller ümiki dünya pürsette yolga çıkıp deyar. Lekin bu sohbetlerinin eşi abortu hiç kaçan adli ya ki aldın mölçerlikle bulduğun ceryan bulgan emez. Vance Amerika bilen İran otursudaki kilişimini tanıtkılgan İsrail yerliklerine yapıldı ve olanı birden bir küçlük itibaktışını uzun yaratlaştır olmazlık hakkında agahlandı. Amerika Koşmuş Tatlarının Mavin Prezidenti Vance İran tınışlık gelişimine tanık kılgan İsrail'e alayda agahlandırış birip, dünyada kılgan birden bir kişilik itibaktışını üzdün yıraklaştır olmazlıkla çakırdı. Vance Peyşembe günü Aksaray'da ötküzülgen ahbarat vasıtalarını haberlendirişi yanında İsrail'e başministri Benjamin Netanyahu'nun aşkın 10 yıl kabinet azalarına Netanyahu bilen Amerika Prezidenti Donald Trump oturusu da ciddiçilik küçü yotkan bir pette uşunu tepişi ve riyallıkı yüzlenişi kereklikini ettim. Vance mundahtırım. Donald Trump növete bütün dünyada İsrail'e halkıya hissaçlık kılavatkan birden bir devlet başlıkı. Şundakla o dünyadaki büyük bir devletin rehberi. Hizbullah, İsrailiyanın meselişi hatim birişi ve Livan'dan çekinip çıkışı için 60 günlük vakti bağlıqını bildirdim. Hizbullah'ın parlament grupusunun başlığı Muhammed Raad, İsrailiyanın besoluşki hatim birişi ve Livan zeminlerden askerlerini pütüleyi çıkarıp gitişi üçün 60 günlük vakti barlıqını askertip, Beyrut'ni Amerika Koşmi Tatları bilen İran otursudaki kilişim layihasını astaydil ve avuktip alda tekşürüp çıkışı çakırdı. Raad'ın bu bayanatı İsrailiya küşlerinin Livan kartı günlük hücumlarını devamlaştırırken ve Tel Aviv dairelerinin Amerika Koşmuş Tatları bilen İran otursudaki gelişiminin Livan'ımı ölçüge algan barlık bürantlarda herbi hareketlerini derhal ve mengülük toktutuşunu közü tutan birinci maddesi karmayı Livan'ın cenubudaki bazı rayılarını devamlık besi aldıklarını tehlikle atkan bir mezgülge doğru geldi. Türkiye ve Nopos'un köpüncüsü Müslüman bolgan devletli Yordan Deryası'nın garbi kırgızıkçı cami hücumları sebebinden İsrailiyeni katı kayıpıldı. Türkiye ve Suudi Arabistan Katarlık rayon karakterli küçük devletlerine çıkan Nopos'un köpüncüsü Müslüman bolgan devletli Palestin dairleri köçmeler tarafından köydürü ötülgelikini bildirgen işgaliyet asırdaki Yordan Deryası'nın garbi kırgızıkçı iki camiye kartılgan 30 hücumlarına İsrailiyeni mesul deyip karaydıqalıkını ilan kıldı. Türkiye, Suudi Arabistan, Yordaniya, Arab Birleşme Halifeliği, Katar, Endoneziya, Pakistan ve Mısır Taşkı İşler Ministerlikleri bu hafta oyuk koyatılgen camiyelerini silgü alıp, işgaliyet asırdaki Yordan Deryası'nın garbi kırıkıda Palestinlikleri karşı dağılmış otkan ve künseri evç el otkan köçmenle zoravallıkını katı kayıpıldı. İlan kılınğın koşma bayanatta ministerler besolguçu küsüptüde İsrailiyeni bu hücumlarına mesul dep karaydı o deyildi. Türkiye 2026 yıllık Yuvat Yermenkisi'de yeniden kurulgan 26 karahanı bilen yenilik yaratış küşünü namayan kıldı. Sanayet ve Teknoloji İşleri Ministri Mehmet Fatih Kaçır, Türkiye'nin Fransa'da ötküzüldüğün 2026 yıllık Yuvat Yermenkisi'de 26 teknoloji karahanısı bilen katnaşkallıkını ilan kıldı.
Министрлік тарапынан илан кылынган баянатка асаслангандай, Европанын аң чоң технология ва электиктеш фаалиятлардын бири болгон 2026 жылдык инноваттик жармаңгысы 20-нчи июнгача давамлашыдыган болуп, дүйнөнүн ар кайсы жайларындагы ширкеттер, маалымат салгычылар ва жаңылык жаратыш рахбарларын бир жерге жам кылды экен. Түркия Санаат ва Технология Ишлары Министрлиги анда Жумур Айслик Махкемесі Маблах Селеш ва Пумамил Ишлары Идарысы мәзгүр фаалиетке Түркия Сары билен бірлікті қатнашмақтан. Қазақстан Президенті Қасым Жомарт Тоқаев Түрк Дәулеттері Тәшкілатыға аза дәулеттерінің Али Сот органларының рейсларының қобыл қылды. Қазақстан Президенті Қасым Жомарт Тоқаев Түрк Дәулеттері Тәшкілатыға аза дәулеттерінің Али Сот органларының рейсларыны Ақорда Ферзен Сарайда қабыл қылды. Ұшырышқы Түркия Али Сот Мәхкемесінің рейсі Өмір Керкез ва Дәулет Шура Мәхкемесінің рейсі Зәки Егіт. Әзербайжан Али Сот Мәхкемесінің рейсі Инам Керимов. Қырғызстан Али Сот Мәхкемесінің рейсі Медир Бек Сатиев ва Өзбекстан Али Сот Мәхкемесінің бірінші мауин рейсі Әлішер Османов қатнашты. Түрк Дәүләтләре Тәшкилаты Али Сот мәхкемәләренең 2-нче катымлык йыгына даирәсе үткәрелгән кабул кылышта Тоқаев Түрк Дәүләтләре Тәшкилатының Түрк Дәүләтләре отырышындагы хәмкәрлекне тарихи кылдырышта мөһим роль уйнап алганлыгын тәэкидләре. Азат дәүләтләр отырышында булыпмы әдлия ва дәүләт хәвефсезлеге көчләре сагышындагы хәмкәрлекнең барган сый чуракканлыгын тилгә алган Тоқаев Түркстан шәһәрендә үткәрелгән йыгынның буның типик ифадәсе икәнлеген әйтте. Әділия системісінің дөлетлерінің тарақияты вә паравалықы жатын стратегиялік әхметке еге екелікіні білдірген Тоқаев, Али Сот мәхкемелері отырысыдық мұнасуатларының шоңғырлышының қырындаш қалықларының ортақ мәмпәтіге қызмет қылдығалықыны қайз қылды. Рақамлық өзгіріш жарияның тоғырлық мұтақтылып, дөлетлерінің бұл сағады ортақ әркет қылышы керектікіні тәйкілді. Росия Украинаның Запорожье ядро электр станциясына ұжым қылғалықыны білдірді. Россияның контролындағы Запорожье ядро электр станциясы дайырлары Украина армиясының мәзкур станциясының қатнаш бөлімінде кемдігенде 14 құсыз аппараты билан һуҗум кылганлыгын элан кылды. Дайырларның баянатыга сатылганда һуҗум нәтиҗәсендә қатнаш бинасындагы машина склады бөлімінде от атты йөз бәйгән ва асраш районындагы биналарымы зыян көрсәтгән. Növətə davam şıqqan hücum təhdidi və bixtərlik çəkilmələri səbəblik ziyanın külümü təxəyə tılıq ınıqlanmaqalım. Türkiyənin Portugaliyaya eksport qıldıqan ikinci hərbi parıxotunu işləb çıxırış başlandı. Türkiyənin Tönyiqtim Avrupa İtbaqı və NATO-a əza bir dövlətə qılgan hərbi eksport türdə mühim qədəm taşlandı. Түркия STM şirketi tərəfindən Portugaliya dəniz armiyası üçün yasılıvatqan logistikli qollaş parvatlarının ikincisinin İstanbul'da metal tahtay kesiş mürasim ötküzülüb, kuruluşu rəsmi başlandı. 2024-cü ilə gelişimi imzalınğan bu türdəki tüncə parvatının kuruluşu hazır davamlaşmaqdı bulub, hər iki parvatının 2028-cü ilə tavşırılışı planlanğan. Singapur baş ministeri Türkiyədə xizmət ziyaratlı oldu. Сингапур баш министри Лауренс Вонг 19-нчы июнь көне Туркияда расмий хизмат зияраты болды. Туркия Жумхурияты Жумхур Айслык Мәхкемеси учур алака эшләре идарасының башлыгы Бурхан Этумдуран өзенең иҗтимаи тараткы исабатыда бу зиярат турында махсус баян зылан кылып, зияратның көн тәртибен ортаклашты. Баянатта көрсәтелгәнчә, баш министр Лауренс Вонгның Бугатымлык зияраты җарыянында Төркия белән Сингапур отырышындагы сауда һәм мәбләгъ сөйләшүне сас кылган ике тарафлык мөнәсәбәтләр һәр тарафлы мәкәздән кечтерелде икән. Шуның белән бер вакытта ике дәүләт отырышындагы хәмкәрлекне техник чөнкырлаштыруш һәм киңәйтүш өчен ташланган яңа кадамлар баһаланды икән. Бұныңдың сұрт рәхбарлы сөйбәт жарияныда нөветке халқыралық вазият, шындықлы райырлық ва яршар характерлік мұхим өзгірішілі тоғырсырымы өзірі әтраплық пікірі алмаштырды кәлін. Радионығычы, әзіз достла, еқырда хәбәрлі аңдыңла.

Hörmətli anlıqçılar, Türkiye'nin tez tayarlanan məzillik tamamları tonuşturulduğun Türkiye'nin kucu tamamları namlıq sahibimizin bugünkü sanıda silege bu ziminin en alahide tamamlarının biri boğun toxu güşü besilgan noktluq polonu tonuşturumuz. Bugün tam tizimlikimizin orunağın bu məzillik yemeklik bir çağlarda pekatlı saray dastıqallarının zinneti boğun bosa, bugünkü günde kucularda kişilerin ayrılmaz bir kısmıqa ilandı. Görüştün tayarlanan bu lezzetlik tağımının tiz damaq süptüde yol boyudu istimal kılınadığan məşhur kucu tağımıqa ayınış üçün xeli uzun tarixi musabib espetilgən. Xeli ondaqda da qıtanla sahipimizde bolsun. Belkim siz polomu kucu tağımı bolam diken dəb soruşunuz mümkün. Silegi bir tavsiyemiz ba. Avval bu taamni tetib ko'ring, andin o'zingiz baho bering. Xuddi mundoq tasavvur qiling. Intayin aldirash o'tgan bir kunning oxirida charchab holingizdan ketdingiz. Ana shu chaqda oldingizda uch chaqliq qizil oq ranglik bir sayyora polo harbisi paydo bo'ldi. Xuddi Hollywood filmlaridagi hot dog qiziq itarvlarining kichik tipdagi nusxasiga o'xshaydigan bu harbidan atrofga intayin xushburoq-puroqlar tarqaldi. Bu seyyara harbinin aynek terpide appaq gürüş polosudun hasıl boğun bir tağı görünüdü. Gürüşlerinin arısıqı çeçilgan anardek pişkan noktla polonun aklıqağa alahidi hüsün koşudu. En üstüge bolsa titilgan toxu göçleri besilgan bulup, kişinin küşlük iştahasını kozgaydı. Aldımızgıcı kagen, öy tamıqı təmini berdiğen bu lezzetke, bolıp mu korsak açganda kimme karşı turalısın? Belkim işenmesikiniz mümkün. Lakin seyyarı poloçulanın polosu hatta Osmanlı devirde mu meşhur bir koçu tamamıydı. Şundaq hata anlamadınız. Bu anana bugünkü gündü mü davamlaşmaqda ve bu tamamının həvəskarları intayın köp. Eminiyette bu ahval görüşünün Türk cemiyetindeki mühimli qılımı eksettirip yerdi. Bu yerde dikkat kılışqa arzaydığın kızıqarlıq bir noktu ba. Türk tildi görüş pirinç üçün ayrım, onun pişirilgan halatı boğan polo, pilav üçün ayrım söz işiltiladı. Bu işki sözün yıltızı Parisliliği tutuşudu. Türk tildeki pilav sözü Parisçideki pilav, palav ya ki pulav sözlerinden elingan. Bu sözler bolsa Sanskrit tilindeki pulaka yani gürüç kaçısı degen mənideki sözden gelip çıkan. Gürüç yani pirinç sözü mü Parisçideki birinç ya ki pirinç sözlerinden kegen. Әмді бұл зимынланың гүріш білін тонышыш тарихыға азырақ назар селіп өтейлі. Гүріш вә бұғдай мұңлачы илладың бірі әң мұхим даллық зыраатлы қатарыдың орын әліп кәген. Бірақ бұл жоғырапияның гүріш білін тонышы башқы даллық зыраатлығы қырғанда сәл кейінірек башланған. Osmanlı saray aşxanasıda gürüş 15-ci əsrdən keyin istimal qılınışqa başlanğan və vaqtın ötüşü bilən ictimai salahiyyətinin simvolu aylanğan. Uzun yıllar boyu gürüş polosu pekatla saray dastıqallarının orunağın ve asaslıq tamak süptüdü sonulgan. Bahası kımmet ve asan tepilmaydıgan boğazqa 17. əsrinin axırıqıcı pekat sarxıllarının dastıqallarıdılı körülgen. Adetdiki xalq bolsa bu lezzetke pekat sultanla ve bəgilə bəgən ziyabətlerdilə erişeligen. Xoş, polo qandaq bulup bir kocu tağımı qayılınıp qaldı. Bunun cevabı nahaydı inip. 1852 yılıgıcı Osmanlı İmperiyası da sırtta tamak yiyiş adeti umumlaşmağın idi. Zamanımı mədidindeki aşkanla bu məzgildin keyin barlıq geldi. Onundan ilgire sırtta tamak yiyiş bir xil huzurunu şemes belki bir xil məcburiyet idi. Ve adette hünervelle, oquqçıla hem de sodigerle bilinla çekilnetti. Bırak 19. əsrinin axırlarına gelgende bu qaraş özgerdi. Kucudu tamak yiyiş, könüllük vaxtı ötküzüşke yandaş yekışlıq bir adetle ayladı. Elbette o devirinin poloçilere bugünkilerden sel pari kılınatdı. Poloçila kazallarını şire üstüdeki kan taksilagi koyatdı. Polo pişirganda kallı paçak suyu işiltetdi. Hem de kaynatılgan kallılanı taksinin üstüge tizip koyatdı. Ola pat pat koşuk bilen taksinin çetini çekip avaz çıkırış arqılıq xeyrider celip kılışkı tırışatdı. Etigenler bolsa hammallarga kuskus satatdı. O devirlerde setildigan

polo Anadolu polosu depo atılattı. Hem de kursumuz nihayete açtı. Şundak emez mi? Ondakta seyyarı polocudun zakas kıladığın vakit geldi. Polocu usta toku suyu ve serik may bilen pişirilgan gürüç polosudun bir çümüş usup taksiki saludu. Üstüge pişkan noktalarını koşudu. Bazı de noktalar polonun içigi marlaşıp ketken buludu. Hoş bırak bırakla etrafını kaplaydı. En ahırkı nokta süpüde de tıtılgan toku göçleri bilen tamakını tekimin mezillik aletki keltürüdü. Bu kucu taami hem toyduruşçan hem uzukluk kıymeti yokları. En yakışı tarafı bolsa öy tamakının temini verişidir. Yeni de bolsa muzdek bir istekan doğ, yani ayran. Hazırdan başlapla taamlarınla sınışlık bolsun. Hürmetli kanlıkçılar, yukarıda Türkiye'nin kucu taamları namlıq sahibimiz boyunca toku güşü besilanın noktuluk pala hakkıda tohtulup öttük. Anlatış bizden tetip görüşselerden hem onlara aş bolsun. Köngül kuyup danışkallığına üçün köp rahmet. Türkiye'nin koçata amları.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya?
6: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غاگ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه زاینه رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gepleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatkınola Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
21: Ovdi Radio Glas Türkiye.
22: Gider Radio Amuriye Türkiye.
23: İni Adala Radio Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
25: Este Radio Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Türkiye.
28: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
29: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
30: Oldu Radyo Glas Türkiye.
31: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
32: Turski ulični ukusi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
12: Да, да, Türkiye Radio да.
13: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
14: Петерчия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aici Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye Овозе.
19: Гиплеер Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
5: Anlavatkınla Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Giderredi Amuriyet Türkiye.
3: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
4: Hini daya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
2: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: Kocira wa Türkiye no koe radio des.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.